Kekik, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşırdı rüzgar. Alçak damlı evlerin yüksek, küçük pencerelerinden soluk ışıklar yayılırdı geceye. Köpek havlamaları korkulara karışır, kaygıları beslerdi. Sonra dağlardan kuşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz. Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler. Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru. Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar. Umutlar ve insan olan ne varsa. Bakan akardı derelerimizden. Zilan, Munzur, 33 kurşun, Nevala kasaba ve ülkemin bütün derelerinden. O iklimde kalırdı acılar. Duymazdı bir Allah'ın kulu çığlığımızı. Ve dağlara sevdalanırdık karabasan gecelerin sabahlarında. Direnmek kalırdı Kürt'e. Yaşamanın bir başka adı direnmekti.

ولا بلجي سفوت راچو بيتي بلدي

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.

Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönen, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik,

zaman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

0: Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağları karanfilim, dost dağları karanfilim. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.
1: No, Venge Schmoe.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Ne kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İzci Takımı Şelale'nin Peşinde. Film okullar kapandıktan sonra öğretmenlerinin eşliğinde bir geziye katılan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Karne zili çaldığında Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül için yaz tatili sadece dinlenmek anlamına gelmez. Onları heyecan verici bir macera beklemektedir. Öğretmenleri Bülent öğretmen eşliğinde ormandaki büyük şelaleye düzenlenen geziye katılan İzci Takımı okulda öğrendikleri deprem bilgilerini ve müdürlerinin eğlenceli öğütlerini de yanlarına alarak doğanın derinliklerine doğru yola çıkarlar.
2: Şelaleyi kurtarmamız gerekiyor çocuklar.
3: Bu işler o kadar kolay değil ikizciler.
2: En iyi bildiğin şeyi yapıp dikkat dağıtacaksın.
1: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Deniz Temel, Elif Buse Ağbaş ve Elif Bayar var. İyi seyirler.
2: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
4: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.
5: Cinevizyon.
6: Radyo Wave.

Rozi başa, rozi başa, rozi baş. Sıra mı gülüm kadar ineceğiz. Sıra dönem bak obasının gülistanın şıvara beyanı başı rozenin huaysı pede başı tavı. Tava rozi lisel gündüyü başarıyan huaysı geç. Sıra şu bu herkese koyu hava şirin hama vegav şiar bunen. Çın sar karın huaycı ot karo kar ker. Gündüyü renç ber. Tava rozi bela khiru berket miyen sar. Mal avad deriye mali dama umvetken sıfra ve rengin be her tüm. Keyif haşı lisel levi ve be levi ve be her tüm. Bela her girinkte dile ve pakış be hamiye girinkte godar en heyecan vermeye sınav o golav. Lisel ve şana veng radyo zindi godar ken ez keko mekele kameşifi. Vermeye sınav o golav kelecan ekeden des bekir eme her nefifi. Godar en heyecan vermeye sınav o golav ve peşkiriye bam bilet bireve çe bam bilet platforma ki dijital ekun liver dikaren biletin şanı sinema konserto gala gala gala çalak kendin un karan bisinin kudi van sadi sadı kürden bise zamanış peşkiri de kürdi İngilizce ve Türkiye un karan salidan imken platforma yon en dijital hara hara mükemmelen adı van bishopine are sınav o golav jubu hamu khabat karin Veng Radio ne? Çubu? Bam bileti. Sesleri mi sen çabeyim ben ne adamı Lido? Şabettim.

0: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda ve ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama de ve xasanin ji bo Amedê.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.
0: Merhaba darin ejet sa Slavak din jivere Slav jibu kesku ve gavtari ve şan man sindi ya Veng Radio bine bermiye Slav u galavri ser ve şan Veng Radio nun zindi godar ken 0532 487 74 24 saate ve kiri yon kanun peyme xoş mere bishin

Godar enerji ve kikundi sanın çalışa sebet bajer bajerin der doğru. Germanya yek ki gela gela ki xırap hey. Yani şabat gela gela ki zede. Ben gela gela ki berme çekir bu der ki xaza o şabat demed gut kuş bajeri xoxvadi der ki ben bitay bad. Le mekhabın mesela am nahad binin netinem bişin der ben minyak yek ki piçok yazı parkal edem. Nahajı inavi kele kele germa havini ez her temere xaça pırs şeydi be yani. Kesin ki dünava parkal dana Çava agir çeydiken hildeden dinavi kere kere germe de ha yani gerek ki acaba yani parka seri kullanama heye 24 saat hodejvan razı yani komda ben nizanım cergi çeydiken goş çeydiken meri çeydiken yani çeydiken nizam helbet edeyim sabizu kubi kere kere germe havini demem ten des bir kar diken hatta di geçe evari evari edi heybetek heynekdi be yani heydi diye ama heynekdi be o tofandı bari aşkı dibeyecin ev Baya kute ci Afrika'ya hati yani zaman bir şey ki var diyeceğim. Yani derbaz İstanbul'a şafeti bir yerle verdi hediye edip berbe ama de verdi. Hazine hakimek barım bari ba yani kimek hava hinek bu başka. Herkes edi zede edi hassasın yani. Hassasiyete ona eskoştum herhalde. Ne zaman o bir kere ne ko? Hem zarukken erojene kadar yani.

eğleneceğim. Siz satranç giderken Fifi ama mezet kedi ve ahıf ne var işte nani yani. Az karneci ka falan. Falan ben gülüm kime kara felsefik bu ahıfın. Keremken satranç giderken.

Koçlar ise Slav Golav'a haskirindir. Bakı Bostan'ı Kuristan'ı civarın bernameyi Slav Golav. Dise gödarken Slavcı bu kez kovuyor. Gavtari başarama bu ne? Serisi bir hertim için nan dısıyım. Nana ki dısıyım ber bir radyo vettim. Ece yike civan dibi tıkvadet. Şima Slav'a kişmeren hoşçayım. Her hoş nane hoştun. Nane manşı hoşça. Yeni hal. Seserimin. Ama hember ceylan ya. Hamuji kurdi da akfın o gala gala kişi insani hizyihat yine as. Un khabatkarin heca un her hebin. Dura ne bizi teçma Slavcı mera neşan. Seserimin sayacabimin şu böyle kavet u serkeftin böyle. Hem de khasın hun her hebin.

0: bpishgirya@bambilet.com.tr Slavu Glav Kadia.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo bakhıbır, bu kenunu xavnan bebinin. Zamane me her tişteymeye, zamane me hilinu hebuna me.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: You must meet Hercule Poirot.
1: My congratulations, madame.
2: Merci.
1: He's only the greatest detective alive.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Nil'de Ölüm. Polisiye türünde yönetmen Kenneth Branagh'ın imzasını taşıyan film Netflix'te 15 Temmuz tarihinde vizyona girdi. Fransa'da sinemalarda 9 Şubat 2022 tarihinde vizyona giren yapım Agatha Christie'nin romanı uyarlıyor. Yapımda Hercule Poirot Mısır'da tatil yapmayı planlar. Ancak tatilim Nil'de lüks bir kruvizerde geçirme düşüncesi, genç bir mirasçının balayının bir cinayette yarıda kalmasıyla altüst olur. Belçikalı dedektif, gemideki yolcuları sarsan yalanları, kıskançlıkları ve kırgınlıkları çözmekle görevlendirilir. Soruşturma, takıntılı bir aşka, elde edilmek istenen servetlere ve saklanmış bir sırların titizlikle korunmasına dayanıyor. Bu, kapalı bir mekan gibi hissedilen gerilimde, herkesin yalan söyleme nedeni bulabileceği bir tablo. Poirot ise davranışları izler, farklı versiyonları karşılaştırır ve balayı yolculuğunun nasıl bir suç sahnesine dönüşebileceğini anlamaya çalışır. Nil'de Ölüm Netflix'te. İyi seyirler.
1: Then murder was methodically planned.
2: I did this.
1: Oh, Matt. Can I not trust you?
4: What do you want me to say?
0: Cinevizyon.
5: Reklamlar.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
7: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
8: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
9: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
10: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo ve

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundi karın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve gazanın jibo amede.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti MYK'si Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa taslağı gündemiyle bir araya geldi. Temmuz ayı sonunda tatile girmesi planlanan meclisin çalışma süresi bir kez daha uzatıldı. 1 Temmuz tarihinde tatile girmesi gereken meclis, 16 Haziran tarihinde düzenlenen genel kurul bileşiminde alınan kararla tatile girmeden çalışmalarına devam etti. Çalışmalarını sürdüren meclis, 28 Temmuz tarihinde yapılan genel kurul bileşiminde AKP'nin verdiği grup önerisiyle çalışma süresini 6 Ağustos tarihine kadar uzattı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi'nin Madımak davasında yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmederek tazminat ödenmesine karar vermesine ailelerden tepki geldi. Katliamda iki çocuğunu kaybeden Hüsne Kaya, kararı sus payı olarak nitelendirirken avukat Şenel Sarıhan 12 yıl sonra verilen kararın kendisinin de uzun yargılama ihlali oluşturduğunu söyledi. KHK ile ihraç edilen Güven Boğa, kalıcı toplumsal barajın sağlanması için KHK mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirterek talebimiz yalnızca işe dönmek değil, hukuk devletinin yeniden işler hale gelmesidir dedi. Gazeteci, sanatçı ve siyasetçi 23 kişiyle yaşadığı anıları Unutma Beni Çiçekleri kitabında toplayan Akın Birdal, barış gelebilmiş olsaydı bu insanlar katledilmeyecek, sürgünlerde yakınlarının özlemiyle yaşamlarını yitirmiş olmayacaktı dedi. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çocuk yasasına dair konuşan psikolog Hatice Göz, Türkiye'nin bugün sokakta var olan demokratik yapılarla birlikte örgütlenen, ekoloji ve kadın mücadeleleriyle bağ kuran bir çocuk hakları hareketine ihtiyaç var dedi. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde dil çalışması yürüten Komeleya Lekulin Upeş ve Hıstın Azıman Uçanda Kürdi, Kürtçenin öğrenilmesi ve yaşatılması amacıyla 21 Haziran'da açılışını gerçekleştirdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Zımanhane, bünyesinde yetişkinler için 2, çocuklar için 1 sınıf açtı. Eğitimin başladığı Zımanhane'de başvurular ise devam ediyor. Mardin'in Artuklu ilçesi Merkez Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şırnak'ta tarihi kalıntıları sular altında bırakacak güvenlik barajı için hazırlanan sit alanı sınırlarının Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay'ın talepleri doğrultusunda belirlendiği ortaya çıktı. Burdur Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan Tarık Alici, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde maruz kaldıkları hak ihlallerini aktardı. Abla Merişah İdikut, kardeşiyle yaptıkları telefon görüşmesinde tutsakların hastaneye gidişler ve havalandırmaya çıkarılırken dahi ağız içi arama dayatıldığını aktardığını söyledi. Şırnak'ta bulunan ve kültür varlığı olarak tescilli Fakiye-Teyran Medresesi ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın yeniden büyüdü. Yangının çıkış yaptığı taş ocağı yakınında tekrar çıkan yangın Fahrikan köyünde bazı evlere ulaşırken Malabavu köyüne yaklaştı. Yangın depremden sonra yapılan köy evlerine doğru ilerliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Alaşehir'de makilik alanda çıkan yangın gece boyu süren müdahale sonucunda söndürüldü. Yangında 40 hektarlık alan zarar gördü. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
İstanbul Sarıyer Tematoyolu Etiler ayrımında banka çalışanlarını taşıyan minibüs iki otomobile çarparak devrildi. Meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Tümbelsen İzmir şubelerinin düzenlediği panelde konuşmacılar demokratik yerelleşme, yüzleşme, barış ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin demokratik bir toplumun inşası için temel başlıklar olduğunu vurguladı. Afrin'in Mabata ilçesine bağlı Şitka köyünden olan 67 yaşındaki Adıl Abdurhanan Nesan köyüne döndükten kısa süre sonra katledilmiş halde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Türkiye ile doğrudan savaşa girmek istemediklerini belirterek Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz dedi. Avrupa'daki Kürt kadınları Şengal Fermanı'nın 12. yılında başlatılan Adalet ve Özgürlük için Sende Ferman Tutsaklarının Sesi Ol kampanyasına destek vererek kayıpların akıbetinin açıklanması ve faillerin yargılanmasını istedi. ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtirken anlaşmaya varılmaması halinde İran'daki tesis, köprüler ve elektrik santrallerini hedef alabileceklerini söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Amerikan üslerini vurduklarını duyururken Ürdün ordusu da 5 İran füzesini düşürdüklerini açıkladı. ABD ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktaları hava saldırılarıyla hedef aldı. Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre İran, Çin yapımı omuzdan atılan hava savunma füze sistemlerinden oluşan ilk sevkiyatı birkaç hafta içinde alacak. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 42 derece, Urfa 42 derece, Adıyaman 40 derece, Siirt 41 derece, Mardin 40 derece, Batman 39 derece, Elazığ 36 derece, Şırnak 38 derece, Muş 34 derece, Bitlis 32 derece, Hakkari 33 derece, Van 31 derece. Döviz kurları: Dolar 47.40, Euro 54.06, gram altın 6.161 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler. No, Venge Shima.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti MYK'si Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa taslağı gündemiyle bir araya geldi. Temmuz ayı sonunda tatile girmesi planlanan meclisin çalışma süresi bir kez daha uzatıldı. 1 Temmuz tarihinde tatile girmesi gereken meclis, 16 Haziran tarihinde düzenlenen genel kurul bileşiminde alınan kararla tatile girmeden çalışmalarına devam etti. Çalışmalarını sürdüren meclis, 28 Temmuz tarihinde yapılan genel kurul bileşiminde AKP'nin verdiği grup önerisiyle çalışma süresini 6 Ağustos tarihine kadar uzattı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi'nin Madımak davasında yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmederek tazminat ödenmesine karar vermesine ailelerden tepki geldi. Katliamda iki çocuğunu kaybeden Hüsne Kaya, kararı sus payı olarak nitelendirirken avukat Şenay Sarıhan 12 yıl sonra verilen kararın kendisinin de uzun yargılama ihlali oluşturduğunu söyledi. KHK ile ihraç edilen Güven Boğa, kalıcı toplumsal barajın sağlanması için KHK mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirterek talebimiz yalnızca işe dönmek değil, hukuk devletinin yeniden işler hale gelmesidir dedi. Gazeteci, sanatçı ve siyasetçi 23 kişiyle yaşadığı anıları Unutma Beni Çiçekleri kitabında toplayan Akın Birdal, barış gelebilmiş olsaydı bu insanlar katledilmeyecek, sürgünlerde yakınlarının özlemiyle yaşamlarını yitirmiş olmayacaktı dedi. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çocuk yasasına dair konuşan psikolog Hatice Göz, Türkiye'nin bugün sokakta var olan demokratik yapılarla birlikte örgütlenen, ekoloji ve kadın mücadeleleriyle bağ kuran bir çocuk hakları hareketine ihtiyaç var dedi. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde dil çalışması yürüten Komeleya Lekolin Upeşvahıstına Zaman Uçanda Kürdi, Kürtçenin öğrenilmesi ve yaşatılması amacıyla 21 Haziran'da açılışını gerçekleştirdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Zamanhane, bünyesinde yetişkinler için iki, çocuklar için bir sınıf açtı. Eğitimin başladığı Zamanhane'de başvurular ise devam ediyor. Mardin'in Artuklu ilçesi Merkez Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şırnak'ta tarihi kalıntıları sular altında bırakacak güvenlik barajı için hazırlanan sit alanı sınırlarının Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay'ın talepleri doğrultusunda belirlendiği ortaya çıktı. Burdur Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan Tarık Alici, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde maruz kaldıkları hak ihlallerini aktardı. Abla Merişah İdikut, kardeşiyle yaptıkları telefon görüşmesinde tutsakların hastaneye gidişler ve havalandırmaya çıkarılırken dahi ağız içi arama dayatıldığını aktardığını söyledi. Şırnak'ta bulunan ve kültür varlığı olarak tescilli Fakiye Teyran Medresesi ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın yeniden büyüdü. Yangının çıkış yaptığı taş ocağı yakınında tekrar çıkan yangın Fahrikan köyünde bazı evlere ulaşırken Malabavu köyüne yaklaştı. Yangın depremden sonra yapılan köy evlerine doğru ilerliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Alaşehir'de makinik alanda çıkan yangın gece boyu süren müdahale sonucunda söndürüldü. Yangında 40 hektarlık alan zarar gördü. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İstanbul Sarıyer Tem Otoyolu Etiler ayrımında banka çalışanlarını taşıyan minibüs iki otomobile çarparak devrildi. Meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Tümbelsen İzmir şubelerinin düzenlediği panelde konuşmacılar demokratik yerelleşme, yüzleşme, barış ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin demokratik bir toplumun inşası için temel başlıklar olduğunu vurguladı. Afrin'in Mabata ilçesine bağlı Şitka köyünden olan 67 yaşındaki Adıl Abdurhanan Nesan köyüne döndükten kısa süre sonra katledilmiş halde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Türkiye ile doğrudan savaşa girmek istemediklerini belirterek Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz dedi. Avrupa'daki Kürt kadınları Şengal Fermanı'nın 12. yılında başlatılan Adalet ve Özgürlük için Sende Ferman Tutsaklarının Sesi Ol kampanyasına destek vererek kayıpların akıbetinin açıklanması ve faillerin yargılanmasını istedi. ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtirken anlaşmaya varılmaması halinde İran'daki tesis, köprüler ve elektrik santrallerini hedef alabileceklerini söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Amerikan üslerini vurduklarını duyururken Ürdün ordusu da 5 İran füzesini düşürdüklerini açıkladı. ABD ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran yanlısı gruplara ait noktaları hava saldırılarıyla hedef aldı. Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre, İran, Çin yapımı omuzdan atılan hava savunma füze sistemlerinden oluşan ilk sevkiyatı birkaç hafta içinde alacak. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 42 derece, Urfa 42 derece, Adıyaman 40 derece, Siirt 41 derece, Mardin 40 derece, Batman 39 derece, Elazığ 36 derece, Şırnak 38 derece, Muş 34 derece, Bitlis 32 derece, Hakkari 33 derece, Van 31 derece. Döviz kurları: Dolar 47.40, Euro 54.06, gram altın 6.161 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar.
2: Le bajarı diyor ki le amede. Unji bo revitiye kharin etene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundi karın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha medes bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. C. Suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamade ve khasanın. Jibo amede.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.

0: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
1: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
3: No, you don't. You're way cooler than me.
2: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Hayes Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
4: Who the hell is he?
5: Pinocchio! Pinocchio!
6: Cinevizyon.
7: Radyo Wave.

Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinde. Ozan yanar gönül, ozan yanar.

لقد حوشا مدان عبيت لي فلي ويك بيك نوك بيناتي جرناش من دغير.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Jinaven Danuceyan Dembaş. Destere beberi anavendi ya Dem Parti'ye bir serokatiye hep serokin güçti, yen Dem Parti'ye Tülay Hatimoğulları Utuncer Bakırhan, Brojeven veki kanuna çerçeveyi gesedanin siyasi ucuvaki u kongreyi cüviya. Dadgeha Mafemirovan a Avrupa'ya de bir yara huyalı serserdan a düyemin aku hicde çileya 2023'arande Jühela Karsas, Osman Kavala ve Hatiye Kırın ku haş salu nehmehen de girtige hedeye dirunuşten eke ku ded 25 tabak hede li Strasburg'e vere li darxistin de eşkere bike. Meclis de mabetlane edire işgir u de hatta şişe tabakhe kar bike. Lisem süre şevata ku duh bişev derketi bu pişi xabatin temrandine ya ku hata derengi aşevi devam kır hata kontrol kırın u bi temami hata ve mirandin. Hevşaredari Navçeya Van Erciş'i Güler Temel u Baran Bilici li Bajir bir ojnemevan an reciviyan u diyar kırın ku şarediri yabajari mezin avvani kudubin kontrola kayyum deye Navçeya'yı dide ceza kırın. Seroke Odaya Bazırgani u Pişezaziye ya Amedi Mehmet Kaya Dıdakhuyani Ekece Derbari Nikaşi Nu Yenli Sermuçaya Herikim A Heremi de İdakır ku Evbekanin de Weberhanan u İstihdame Zedeneke Lebele de Bibesedama Pelek Nu ya Koçberiye ya Jü Heremi Berbe Parizgehin Rojava ve. Berdana girtiye ne hoş egran Mehmet Sait Yıldırım Ducaran Hatıbu Talohkırın. Diroka Cara Davi Yajubu Berdani Hatıbu Diyarkırın ku bistu pence tabakhi be. U evroj nezikti be. Parlamentera Şırnehi u Berdevkeden Parti Ayşegül Doğan seri li vazarat adadi u komisyon ama femrovan a parlamentoya da u balkışan sermetirsiya Talohkırın anu ya keyfi u enca menüye yengiran. Gerinen detiya politika injinan aşarı derya peyasi jubo hırtkırına hevgirtine u tekoşin alidici tündiya liser jinan des bir reyze çalaki yedike. De çerçeveya ve xabatede dinabera mehatirmeh u ilonede lişeş parke incuda de reze civin verin lidar xistin. Lenavçeya Pürsüz ya Rıhay Aysel Bulut, Ji Ali Hevcinehu Müslüm Bulut ve Hatıkuştin. Bir yerde saatin seresi behede li taha acar yurda Navçeya Pürsüz'e kavmi li serbiyeri li kolin hat edes bekir. Şevata ku li qadeke çantiniye des bekir u li daristana Navçeya Seydi Kemer Amula'ye belav bu be penc balafir yazda helikopter çil vesayitin agrikujiye u disa duşestuyek personel ve te vemrandin. Hinmalin li herama şevati u nexoşxaneya devleti ya Seydi Kemer'e jubu tedbiri hatin valakirin u nexoş jubu nexoşxaneyin cuda yen fethiye hatin ve guhestin. Her vaha jiber dumana zede rea fethiye Antalya ji trafikere hate girtin. Jiber cinayet takina mayinan u erişin çektari li seranseri Suriye drojekede yazda kesan jana xuşi desta. Heşti Şabi Yeragihant ku de encamin erişin vesbehe yen Amerika u Arabistan'a Suidi de jühe zinvan kuşti u birintar hene. Serok vezire Iraqi serdana xo ya ku dahat payin sibibiçe Arabistan'a Suidi betal kir. Hejmana kurbaniyen lehi ingran yeni eyalete Assam'a ya Hindistan'a giyiştiye hafte u penç kesan. Zedetiri 832 hazar kes jilehiye bandorbune u zedetiri 32 hazar kesci lekampen alikariye hatine bicik kırın. Em giyiştin daviyan uçe yeni hu biminin duhoşiyede.
1: Reklamlar.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
1: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
3: No, you don't. You're way cooler than me.
2: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Heist Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
4: Who the hell is he?
5: Pinocchio! Pinocchio!
6: Cinevizyon.

0: Jinaven Danuçeyan Dembaş. Destere ve Beria Navendi ya Dem Parti'ye bir serokatiye hep serokin güçti. Yen Dem Parti'ye Tülay Hatimoğulları Utuncer Bakırhan, Brojeven veki kanuna çerçeveyi geçedanin siyasi ucuvaki u kongreyi cüviya. Dadgeha Mafemirovan a Avrupa'ya de bir yara hu yalı serserdana düyemin aku hecde çileya 2023'arande Jühela Karsas, Osman Kavala ve Hatiye Kırın ku haç salu nehmehin de girtige hedeye dirunüşten eke ku ded 25 tabak hede li Strasburg'e vereli darxistin de eşkere bike. Meclis de mabetlane edire işgir u de hata şeşe tabakı kar bike. لسم سوری شواتا کو دو بشف در کتبو پیشی خباتین تمراندینه یا کو حتا درنگی اشوه دوام کر حتا کنترول کرن و به تمامی حتا و مراندن. هفشارداری نفچه اوان ارجیشی گلر تمل و باران بلیجی لباجیر بروجنموانان رجیویان و دیار کرن کو شاردیری باجاری مزن اوانی کدبن کنترول کایوم دیه نفچه دده جزا کرن. Seroke Odaya Bazırgani u Pişezaziye ya Ahmet Mehmet Kaya Dıdakuyani Ekece Derbari Nikaşin Nu Yenle Sermuçaya Herikim A Heremi de İdakır ku FPK'nin de Weberhanan u istihdame zedeneke lebele de bebesedama pelek nu ya Koçberiye ya jı Heremi berbe Parizgehin Rojava ve. Berdana girtiye ne hoş egran Mehmet Said Yıldırım ducaran hatıbu taloh kırın. Diroka cara davi yajubu berdane hatıbu diyar kırın ku bistu pence tabakı be. O evroj neziktı be. Parlamentera şırnakı u berdev keden parti Ayşegül Doğan seri li vazarata dadi u komisyon ama femrovan a parlamentoya da u balkışan sermetir siya taloh kırın anu ya keyfi u enca menüye yin gran. Gerinen detiya politika injinan aşarı derya peyası jubo hırtkırına hevgirtine u tekoşin alidici tündiya liser jinan des bir reze çalaki yedike. De çerçeveya ve xabatede dinabera mehatirmeh u ilonede lişeş parke incuda de reze civin verinle darxistin. Lenavçaya Pürsüz ya Rıhayı Aysel Bulut, Ji Ali Hevcinehu Müslüm Bulut ve Hatkuştin. Bir yerdi saatin seresi behede litaha acar yurt Anavçaya Pürsüz'i kavmi liser büyereyle kolin hata desbekir. Şavata kul kade keçantiniye desbekir ule daristan Anavçaya Seydi Kemer Amula'yı belav bu bepenc balafır yazdı helikopter çil vesayitin agır kujiye u dısa duşestu yek personel ve te vemrandın. Hinmalin leherama şavati u nekhoşkhaneya devlete ya Seydi Kemer'e jubu tedbiri hatın valakırın u nekhoş jubu nekhoşkhaneyin cuda yen fethiye hatın ve güestin. Her vaha jiber dumana zede rea fethiye Antalyaji ji trafikere hata girtin. Jiber cinayet taqina mayinan u erişin çektari li seranseri Suriye drojeke de yazde kesan jiyana xuj desta. Heşti Şabi Yeragiyant ku de encamin erişin vesbehe yen Amerika u Arabistan'a Suidi de jühe zinvan kuşti u birintar hene. Serok Vezire Iraqi Serdana Xuya ku dahat payin sibibiçe Arabistan'a Suidi betalkır. Hecmana kurbaniyen lehiyen gran yeni eyalete Assam'a ya Hindistan'a giyiştiye hafte u penç kesan. Zedetiri 3700 kes jilehiye bandorbune u zedetiri 3700 kesci lekampen alikariye hatine bicik kırın. Em giyiştin daviyan uçe yeni hı biminin dhoşiyede.
1: Reklamlar Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diroki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. لجانو جیگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخه و کذب برخه آ تزه بخوین. هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان. جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Mahsur İçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bugün itibariyle 200'ün üzerinde belediye başkanının yeni partiye katılmak amacıyla istifa ettiğini açıkladı. Çerçeve yasa taslağı kapsamında yürütülen müzakereler devam ediyor. PKK'nın fesi ve geri dönüşlere ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacağı çerçeve yasa taslağına dair müzakerelerin geçtiğimiz hafta netleşmesi beklense de AKP sözcüsü Ömer Çelik'in ifade ettiği ince işçilik adı altında yasa detayları masaya yatırılıyor. TMSF Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayım olarak atandı. Mecliste çalışan MESEM'li öğrencilere yönelik cinsel taciz davasında gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, mağdur anlatımlarının elektronik yazışmalar ve diğer delillerle desteklendiğini belirtse de fiziksel her temasın cinsel istismar oluşturmayacağını öne sürdü. CHP'nin rozet takma etkinliğine kast ajansları aracılığıyla figüran getirildiği iddiasını haberleştiren Bir Gün muhabiri Ebru Çelik ile gazetenin web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye gitti. Çelik'in savcılık ifadesi başladı. Diyarbakır Lice'deki yangınların ardından saha incelemelerini paylaşan TUMOP Ahmet İKK, anız yangınlarına karşı toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk bilinciyle davranması gerektiğini söyledi. Taşyapı şirketinin Ordu Turnalık Yaylası'ndaki maden faaliyetlerine tepki gösteren 20 kişi gözaltına alındı. Edremit'te Kaz Dağları eteklerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Muğla'daki yangın nedeniyle hastanenin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki iki iş yerine daha sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında pres makinesine sıkışan işçi Ramazan Aydın yaşamını yitirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 92 yaşındaki Refia Usta'nın tarlada yanmış cesedi bulundu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun karasal yayın lisansını iptal etmesine karşı Açık Radyo'nun açtığı davalar ilk derece ve istinaf mahkemelerince reddedildi. Danıştay da temyiz başvurusunu kabul etmeyerek iptal kararını kesinleştirdi. Açık Radyo bunun üzerine ifade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye başvurdu. Radyo yönetimi, "Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın yayımladığı TEPAV Gıda Fiyat Endeksi Temmuz 2026 bültenine göre 1-25 Temmuz döneminde aylık gıda enflasyonu %0,93 olarak hesaplandı. Böylece gıda fiyatları önceki aya göre yeniden artış gösterdi. İran-Kürdistan Demokrat Partisi, İran'ın Hewler'in Şakvala ilçesinde bulunan Dolabalisan bölgesindeki üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada İran'ın öğle saatlerinde saldırı düzenlediği bildirildi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak'ta yaşanan son güvenlik gelişmeleri üzerine Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi'nin acil olarak toplanması talimatını verdi. Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yurttaşlarına Irak'a seyahat etmeme çağrısında bulundu. Tahran, Irak'taki 7 bölgeye yönelik ABD-Suudi saldırılarını kınayarak bunu Irak'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırganlık olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu ölümcül saldırıların uluslararası hukuka ağır bir ihlal teşkil ettiğini ve ABD ile Siyonist rejimin savaşın kapsamını genişletme arzularıyla uyumlu olduğunu belirtti. BM Genel Sekreterliği için yarışan 7 adayın 4'ü kadın. 80 yıllık tarihinde 9 erkek tarafından yönetilen BM'nin ilk kadın genel sekreterini seçip seçmeyeceği 30 Temmuz'da başlayacak oylamalarla şekillenecek. Dünya genelinde etkisini sürdüren seller, heyelanlar, tropikal fırtınalar, orman yangınları ve Japonya'daki depremde en az 720 kişi yaşamını yitirdi.
haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bugün itibariyle 200'ün üzerinde belediye başkanının yeni partiye katılmak amacıyla istifa ettiğini açıkladı. Çerçeve yasa taslağı kapsamında yürütülen müzakereler devam ediyor. PKK'nın fesi ve geri dönüşlere ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacağı çerçeve yasa taslağına dair müzakerelerin geçtiğimiz hafta netleşmesi beklense de AKP sözcüsü Ömer Çelik'in ifade ettiği ince işçilik adı altında yasa detayları masaya yatırılıyor. TMSF Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayım olarak atandı. Mecliste çalışan MESEM'li öğrencilere yönelik cinsel taciz davasında gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, mağdur anlatımlarının elektronik yazışmalar ve diğer delillerle desteklendiğini belirtse de fiziksel her temasın cinsel istismar oluşturmayacağını öne sürdü. CHP'nin rozet takma etkinliğine kast ajansları aracılığıyla figüran getirildiği iddiasını haberleştiren Bir Gün muhabiri Ebru Çelik ile gazetenin web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye gitti. Çelik'in savcılık ifadesi başladı. Diyarbakır Lice'deki yangınların ardından saha incelemelerini paylaşan TUMOP Ahmet İKK, anız yangınlarına karşı toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk bilinciyle davranması gerektiğini söyledi. Taşyapı şirketinin Ordu Turnalık Yaylası'ndaki maden faaliyetlerine tepki gösteren 20 kişi gözaltına alındı. Edremit'te Kaz Dağları eteklerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Muğla'daki yangın nedeniyle hastanenin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki iki iş yerine daha sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında pres makinesine sıkışan işçi Ramazan Aydın yaşamını yitirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 92 yaşındaki Refia Usta'nın tarlada yanmış cesedi bulundu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun karasal yayın lisansını iptal etmesine karşı Açık Radyo'nun açtığı davalar ilk derece ve istinaf mahkemelerince reddedildi. Danıştay da temiz başvurusunu kabul etmeyerek iptal kararını kesinleştirdi. Açık Radyo bunun üzerine ifade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye başvurdu. Radyo yönetimi, "Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın yayımladığı TEPAV Gıda Fiyat Endeksi Temmuz 2026 bültenine göre 1-25 Temmuz döneminde aylık gıda enflasyonu %0,93 olarak hesaplandı. Böylece gıda fiyatları önceki aya göre yeniden artış gösterdi. İran-Kürdistan Demokrat Partisi, İran'ın Hewlerin Şakvala ilçesinde bulunan Dolabalisan bölgesindeki üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada İran'ın öğle saatlerinde saldırı düzenlediği bildirildi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak'ta yaşanan son güvenlik gelişmeleri üzerine Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi'nin acil olarak toplanması talimatını verdi. Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yurttaşlarına Irak'a seyahat etmeme çağrısında bulundu. Tahran, Irak'taki 7 bölgeye yönelik ABD-Suudi saldırılarını kınayarak bunu Irak'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırganlık olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu ölümcül saldırıların uluslararası hukuka ağır bir ihlal teşkil ettiğini ve ABD ile Siyonist rejimin savaşın kapsamını genişletme arzularıyla uyumlu olduğunu belirtti. BM Genel Sekreterliği için yarışan 7 adayın 4'ü kadın. 80 yıllık tarihinde 9 erkek tarafından yönetilen BM'nin ilk kadın genel sekreterini seçip seçmeyeceği 30 Temmuz'da başlayacak oylamalarla şekillenecek. Dünya genelinde etkisini sürdüren seller, heyelanlar, tropikal fırtınalar, orman yangınları ve Japonya'daki depremde en az 720 kişi yaşamını yitirdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Gostaria de Lali, que de beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuani ho kalibike, bizuani ho evnam bevine, bizuani ho binuse, bizuani ho buane, zuani ma, tachi mao.

0: The X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Disney Plus gösterimlerinden bir tanesi X-Men. 90'lı yılların kült animasyon serisini modern teknikler ve derinleşen dramatik yapıyla ekranlara taşıyan X-Men, insanlığın ön yargılarıyla mücadele eden mutant kahramanların hikayesini konu alıyor. Profesör X'in yokluğunda liderlik, aidiyet ve hayatta kalma temalarını işleyen yapım, klasik çizgi roman ruhunu korurken çağdaş bir anlatım sunuyor. Ekibin, tarihin farklı dönemlerine savrulduğu ve Apokalipsa tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bu serüven, nostaljik izleyicilerle yeni nesil süper kahraman severleri buluşturuyor. 1 Temmuz'da başlayan yeni sezon bölümleri her hafta salı günleri 8, 15, 22 ve 29 Temmuz tarihlerinde izleyiciyle buluşuyor. X-Men Disney Plus'ta. İyi seyirler. We stand together right here, right now.
2: I believe in the X-Men. Cinevizyon.
3: No, Venge Schmoe.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tamade ve khasanin jibo amede.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar. Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo ve

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için Karacadağ Peynircilik.com

0: Televisión.
1: Sen bir şey kaybetmişsin. Bize kaybettiğin elbet gelir seni bulur. Ama sakın her geleni kaybettiğin sanma.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Hannas 3. Bebeklerini trajik bir kazada kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ile emlakçı eşi Ali, yaşadıkları acının ardından uzaklaşmak ve toparlanmak için gözlerden uzak bir köy evinde tatil yapmaya karar verir. Ancak huzur bulmayı umdukları bu ev, geçmişte yaşanan kayıp bebek vakaları ve açıklanamayan doğaüstü olaylarla anılan karanlık bir geçmişe sahiptir. Evde yaşanan esrarengiz olaylar giderek yoğunlaşırken Ayşe yalnızca çevresindeki ürkütücü sırlarla değil, kendi geçmişinde bastırdığı travmalarla da yüzleşmek zorunda kalır. Aynı zamanda Ali'nin yıllardır sakladığı gerçekler de birer birer ortaya çıkmaya başlar. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Toklu yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Nilay Deniz, Can Güreler ve Zeynep Yaylıcıoğlu var. İyi seyirler.
3: Oraya gitme demedin mi sen bana?
4: Ben gitmek istiyorum. Götür beni buradan.
5: Seni anneme götürür müsün?
0: Sinevizyon.
6: Tekirda, dünya da tenimende. Sıba uğurzan bir zıvanı hı, şeve rakım bir zıvanı hı. Zıvanı ma bindesto, eyro esto sıba çınyo. Vengdana şıma hemminan, vayr veci zıvanı.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Wave.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsandır.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın.

0: أحلى من الدار هنا.
1: نو بنك بنك شمال.

Mı zerre hud zerre kerd ya zer ya amı gurete berde.

Benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?